105 Hekayet. Bir nefer yaşlı cütlüye böyle bir sual verir. Nece oldu ki ne az ne çok 65 yıl bir dam altında yaşadınız?

0: Asayiş Halk Bankı Merkez Bankası'nın 27 Kasım 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Rahat ana.
1: Özöge.
2: O bir işi de bacaranlar eylesin.
3: Sen yakşı idaresi olsaydın ben burada olmazdım bu gün.
4: Özetem anam kimdi? Hardadılar olan?
1: Ne kadar sana elim ayağım değmeyip cehennem ol buradan.
5: Umrunu da alacaksan atamın elinden.
2: Kes sesini.
6: Ülket oradansın kızınızdı.
1: Uzun yıllardan sonra tattığım kızım.
6: İşte şu an
1: dayan, dayan, dayan, dayan, dayan, hadi.
3: Ne olur sen danış da onu. Kim olduğunu bilmek istiyorsan bilmeyin.
4: Nece bileceğim.

0: Bankanın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Hava ister isti ister soyuk olsun, ister nemli ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şartı.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıp

0: Pan ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Kalbimi odlayan gözüm, seni küstürmüşem, peşman olmuşam. Ey dilsiz kalbimi odlayan gözüm.

0: Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 105 FM.
3: Onu daim nezarette saklama lazım.
4: Nigar indi sen ürün yanır rahat ana.
3: Özöge.
5: O bir işini bacaranlar eylesin.
6: Sen yakşı idaresi olsaydın ben burada olmazdım bu gün.
7: Özetem anam kimdi? Hardadılar ola?
3: Ne kadar sana elim ayağım değmeyip cehennem ol buradan.
8: Umrunu da alacağım sana atamın elinden.
5: Kes sesini.
6: Ülke doğrudansın kızımızdı.
3: Uzun yıllardan sonra tattığım kızım.
6: İşte şu an
3: dayan, dayan hadi.
6: Ne olur sen danış da onu. Kim olduğunu bilmek istiyorsan bilme.
7: Nice bileceğim.
0: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.

0: Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cyprus'da. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
4: Tetbik sahesi ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Üstelik 12 minden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

bir baş damla Sel Nenenin kolundan tutup yüzü aşağı uçurdu. Birden diksindi. Ay Sel Nene, sen bir ora bak. Aşağıda yeşe yeşe taşlar görünür. Ay ama ben korkuram. Sel Nene kahkaha çekti. Korkma benim balam, korkma. Başın daştan daşa değme sağlanmazsan, kolumdan berk yapış. Gitti ha! Onlar kanadlanıp hey uçurdular.

0: 5 FM, Buba Kaçmaz, 104.5 FM, Zakatala, 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zengilan, 100.5 FM, Şeki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gedebek, 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.